seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağı

arkasına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur.
ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre. Dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Ya Hakem, Ya Hakem.
1: Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle.
0: Ya Adl, Ya Adl,
1: sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
0: Ya Latif, Ya Latif.
1: Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle.
0: Ya Habir, Ya Habir.
1: Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
0: Ya Halim, Ya Halim.
1: Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım.
0: Ya Azim, Ya Azim.
1: Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
0: Ya Gafur, Ya Gafur.
1: Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla.
0: Ya Şekur, Ya Şekur.
1: Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
0: Ya Ali, Ya Ali.
1: En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni.
0: kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir.
1: Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapını? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver. Gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, İsyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana.

Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali, kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: giden.
1: Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti. Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kuzu halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını hatırlayın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

tarifi sözle olmuyor. Gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermayemiz böyle doluyor. Tomurcuk güllerin ömrü bitiyor.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Efendim günaydın diyelim sizlere. Günaydın Türkmen FM ailesi. Türkmen ilinin sesi Türkmen FM'den yepyeni bir sabaha daha hep birlikte merhaba diyoruz. Çok sevdiğim bir şarkıyla şöyle günü başlatalım.

Efendim, yeni bir güne, yeni bir perşembe sabahına, Türkmen FM'de başlamaya hazırsanız, ben bugün bu güzel maniyle programıma açılış yaptım. Elbette ki hareketli şarkılar, türküler var ama biraz değişiklik yapalım dedim.

Şimdi efendim, haftanın ilk iş gününü geride bıraktık ve bugün haftanın son iş günü. Bir yandan işlerimizi, güçlerimize koşturduk. Bir yandan da çocuklarımızla birlikte okulların ilk haftasını geride bırakıyoruz. Yeni okul dönemi, yeni telaşlar, yeni heyecanlar derken bir haftayı da tamamlamak üzereyiz. Şimdi güne güzel bir enerjiyle başlama zamanı. ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla yurt içinden ve yurt dışından bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Aramak isteyenler için de hattımız açık. Hem sohbet muhabbet ederiz hem de istediğiniz şarkıları birlikte dinleriz. Şimdi sırada yine hareketli bir şarkı var. Bugün böyle çok hareketli başlamak istedim. Saat 9'u 5 geçiyor. İlk 3 şarkımızı verdik bile. Nerelerdesiniz böyle?

0: Evet, bugünkü sorumuza uygun bir şarkı seçtim. İyi ki yaptığımız dediğiniz ne var? İyi ki bu iyiliği yaptım. Bir saniye, ilk telefon bağlantımızı alalım. Kaçırdım. İyi ki okudum, iyi ki yurt dışına gittim ya da şehrimi tercih ettim. Sizin için iyi ki yaptım dediğiniz ne var? Şimdi bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım bakalım kim bizlere alo diyecek efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Siz necasınız?
1: Vallahi ne cahil. Bu pazar arzımızı dolar kalktı.
0: Evet, bu sıkıntımız var maalesef. Her olsun diyarın efendim. Hayden telefon edisiniz bize?
1: Ben, efendim.
0: Hayden telefon edisiniz bize?
1: Efendim.
0: Hayden telefon edisiniz bize?
1: Kerkük'ten.
0: Baştan gözlerine gelipsiz. Adı uzun adı?
1: Yahya.
0: Baştan gözlerine gelipsiz Yahya Bey.
1: Sağ olasın, başvuru gördüm. Sağ olsun Fatun.
0: İstediği bir mani var ise beraber dinleyen özünü istirse.
1: Vallahi giden kere öz zavukluğa göre bir mani açtı. Derece bir mani. Dinle daha sağ ol, memnun olduk senden.
0: Baştan gözlerine, bes bilmirem duygusal sevgisi ya hareketli. Hatta ona göre varım.
1: Vallahi keyfi bir sabah duygusallığı işler.
0: Tamam, baştan gözlerine emredesen.
1: Memnunum senden.
0: Ben memnunum. Bu güzel telefon var. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet efendim, telefon bağlantımızı aldık. İlk telefon bağlantımızı. Bir tane arkadaşımızın bağlantısını kaçırdım. Kusura bakmasın lütfen. İnşallah tekrar arar sesini duyarım diyorum. Evet. Şimdi efendim kaldığımız yer.

Evet efendim, güzel telefonlarınız gelmeye başlıyor. Çok teşekkür ederim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. İlk telefon bağlantımız Yahya A'dan oldu. Bir şarkı Özgürlüğüme göre vereceğim Özit'in. İnşallah beğener. Diğer mesajımız Konya'dan gelmiş. Günaydın, hayırlı sabahlar. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Evet, her şeye rağmen hayat devam ediyor ve biz gülmekten asla vazgeçmiyoruz. Mutlu olmaktan, üretmekten asla vazgeçmeyin efendim. Her güne güzel başlayın. Kötü enerjisi olanlardan uzak durun. Gününüzü güzelleştirin. Güzel bir şarkı için, ne bileyim, güzel bir kahve için, çay için. Ama mutlaka günün bereketini hissedin.

Evet efendim, hareketli bir şarkı dinledik ama öncesinde bir telefon bağlantımız vardı. Yahya Ağa bizlerden bir şarkı istedi. Dedi ki gönlüme göre olsun. Ben de tahmin ederim ki bu şarkıyı severi başka bir sanatçının sesinden kendisine dinleteceğim. İnşallah gönlüne göre olur.

0: Evet efendim, ilk istek şarkımız geldi. Yahya kardeşim, beğendin inşallah. Bu arada arkadaşlar, dolarda durum ne? Bana hemen yazın. Yazarsanız sevinirim. Şu anda 100 dolar kaç Irak dinarı yapıyor? Yazın bakalım, merak ettim. Evet, şimdi sorumuz, günün sorusuyla günü başlattık. Güzel bir şarkı dinledik ama yavaştan efendim şöyle biraz özümüze dönelim. Güzel bir mani hazır ettim sizler için. Bakalım beğenecek misiniz? Biraz eski, biraz değil, çok fazla eski. Ama çok kıymetli bir manidi.
1: Ali pek yeşil ipek kaytan ederler, vay nene namra deli boktan ederler. Ali pek yeşil ipek kaytan ederler, vay nene namra deli boktan ederler.
0: Namrat ölüm bühten ederler ne demektir? Namrat kelimesi ne demektir? Bilenler yazsın bana.

çok merak ettim. Bilenler lütfen ya telefon etsin ya bana mesaj atsın. Namrad ederler. Manası ne demekti? 0770 131 34 61.

0: لفك طيطه ندلك بيننا نمرد لبطه ندلك.
1: Çok kıymetli bir eseri dinledik efendim. İnşallah gönlünüze göre oldu. İçerisine geçen bir kelimeyi merak ettim. Eğer bilenler var ise telefon edip açıklasam anımtın. Çok memnun olan bilgilerimizi birbirimizle paylaşalım efendim. Zaten programımızın en güzel yanı o değil mi? Bilgileri tazelemek, birlikte öğrenmek. En çok da bu hoşuma gidiyor. Siz soruyorsunuz, ben cevap veriyorum. Ben soruyorum, siz cevap veriyorsunuz. Şimdi güzel bir mesaj gelmiş canımdan. Günaydın canım, hayırlı sabahlar diler. Bu güzel yağmurlu havada seninle olmak mutluluk, huzur veriyor demiş. Bir emoji, kalp emojisi. Rica etsem Sezen Aksu, bak deme bana bakamam gözüne, sevgili eşim Turan'a ve tabii ki bütün dinleyenlere armağan olsun demiş. Kim? Sevgili DJ'imiz Gülcan DJ.

ne güzel diyor. Her şey mal mülk, her şey para pul, dostlukmuş, sevgiymiş, ara bul. Öyle oldu günümüz maalesef. Ara ki bulasın. Şu anda gerçek sevgiye eğer varsa, gerçek dostluğa sahip olanlar çok şanslı. Gerçekten yağmurlu bir gün efendim. Öyle yakışır ki bu şarkı. İyi ki istedin bizden, iyi ki beraber dinledik. Canım benim, Gülcan'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir şarkı hazırlamıştım. Gelen mesajlara göz atalım. Herkese iyi günler güzelim Altın Köprü'den demiş Ali Köprülü. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. Bir de soru sormuştum, doların son durumu nedir diye. Ali hemen yazmış, abla şu an 100 dolar 166 bin. Geliyorum. Oldu mu o kadar? Kalbim.

Dolarımız yok, ne dağın yani. Sarılamam, ah geceden duramam. Ah öte... Evet, şu anda ekonomi sektöründe böyle bir şok yaşanıyor dünden beri. Bakalım ilerleyen günlerde bununla ilgili bir bağlantı yapalım. Şimdi biz ne kadar konuşsak da işin esprisi falan var okey, ama işi uzmanından öğrenmek en özeli, en güzeli. Bir uzman bağlayalım, bir ekonomi uzmanı, kendisiyle bir görüşme yapalım. Hatta en geç cumartesi bunu yapalım, olur mu? Cuma programım yok, cumartesi ölüm olmazsa mutlaka böyle bir ekonomi uzmanı ayarlayacağım.

0: güzel.
1: Bir arkadaşımız bize şöyle yazmış. Geceler. Günaydınlar, selam olsun bütün Türkmeneli milletine. İsmini gördüm ama bilmiyorum, belki de okumamı istemez. Okuyayım mı ismini? Beline, beline soyadı Salah. Geceden duramam. Hastacı mısın? Bakış atma, duramam. Sorması ayıp, profil resminden merak ettim. Kurutum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ali diyor ki abla dün Erbil'de 180 biniydi, $100. Öyle bir şey oldu mu? Koyunuma. Olduysa benim hiç haberim olmadı. Dün çocukların o kadar dersi vardı ki. Dünya üzerinde ne olduysa hiç haberim olmadı. Beline sarılamam, ah geceden duramam. Sizlerde durumlar nasıl efendim? Valla adını okuyacağım, cevap vermedim. Taha Salah bize günaydın diye yazmış. Selam olsun bizden de sana. Hoş geldin, sefalar getirdin. Necesen, inşallah iyisin. Profil resmin böyle. Bir bana pastacıyı andırdı, merak ettim. Cevap beklerim senden.

Karadeniz olmazsa olur mu benim programımda? Enerji lazım bize. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum. WhatsApp normal, her şey açık. Gülcan diyor ki yastık altında duran dolarları havalandıralım. Mesela yani. Bu da geçer yahu demiş Ahmet. Çok teşekkür ederim. Ali beni bilgilendiriyor bu arada. Sürekli böyle SS almış. Dolar kurunun yolluyor bana. Çok teşekkür ederim Ali, emeğine sağlık. Taha kardeşim, istediğin bir şarkı var mı? Yahya'nın şarkısını verdik, Yahya Ağa'nın. Bu arada Ahmet kardeşim, sende durumlar nedir? İstediğin bir şarkı var mı?

arkadaşlar konuya daha noktayı koymuş. Diyor ki abla, bu doların bu yükselişine göre bize bir Bergen açar mısın? Açarım, gelsin gelsin, tamam. Seve seve, başım gözüm üzerinde, ama hangi şarkısı daha uyumlu şimdi onu düşüneyim bir iki dakika.

Abi şimdi hareketli bir şarkı değil, duygusal vereceğim ama espri yapmamak için, iğrenç bir espri yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Şimdi dolar kuruna Taha bir Bergen şarkısı bağladı. Elimde fotoğrafın. Ben de benim için üzülme hazırlamıştım ama seninkini vereceğiz. Daha yaratıcı. Ahmet de Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir şarkı istemiş. Hay hay, hemen geliyor.

Efendim bir İbrahim Erkal klasiğiydi bu şarkıyı, böyle Karadeniz tarzında dinlemek çok hoşuma gitti benim. O yüzden hemen sizlerle paylaştım. Galiba Kızlar Annesi kullanıcı isminde arkadaşımızdı yanlış hatırlamıyorsam. Günaydın canım, necesan rühüm. Çok iyiyim, sen necesan canım, hoş geldin. Evet arkadaşlar, bugün Ali de bana dolar resmi yolluyor. Süpersiniz ya bu sabahtan.

Kızlar annesi kullanıcı isminde arkadaşımız yazıyor bana. Başım gözüm üzerine ama Sezen Aksu vermiş idim. Bir gayrimani iste abuki gözüm üzerine.

Evet efendim, Taha'nın isteği üzerine Bergen'den Elimdeki Fotoğrafın adlı şarkıyı dinledik. Şimdi bugün biraz duygusal başladık, duygusal devam edelim. Bilmiyorum, kaç yıldır bu şarkıyı dinlemedim. Ahmet vasıtasıyla ben de dinlemiş olayım. Bütün Cengiz Kurtoğlu hayranlarına armağan olarak gelsin efendim. Biraz geçmişe gidiyoruz sanırım güzel sabahta.

Evet, bazı günler sistem ediyorsunuz, çok hareketli şarkılar veriyorsun diye. Biz bu şarkılarla büyüdük. Bu şarkılar bir dönem güzeldi, şimdi de güzel ama sabah güne hareketli başlamamız daha iyi olmaz mı? Ama bugün Perşembe ya, Perşembe günleri sizin istekleriniz, özellikle bütün duygusal isteklerinize bu telefon hattı açık efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Şimdi ben diğer şarkıya geçeceğim. Umarım Ahmet kardeşim beğendin, gönlüne göre oldu. İstediğim bir şarkı en azından seçebilmişimdir diye düşünüyorum. Sana kızlar nenesi bir mani hazretim, inşallah ve genese. Gülcan bir soru sormuştum, az önce bir mani vermişydi. Ali pek, yeşil ipek. Dedim namrat ne maniye gelir? Merak ettim, cevap verdi bana. Dedi ki al ipek, yeşil ipek kaytan ederler. Vay nene, na murat ölüm bühten ederler. Yani muradına eremeden ölüme deniyormuş. Hani en azından oradaki anlamı böyle. Çok teşekkür ederim bu bilgilendirme için canım. Hayat.

Evet efendim, güzel bir şarkı dinlemiş olduk. Ali, şöyle bir ara verelim duygusallara. Senin şarkını hazırladım. Hemen vereceğim, merak etme. Şöyle bir hareketlenelim, olur mu? İzninle. Ali Köprülü kardeşimiz artık aileden biri. Çok teşekkür ederiz güzel desteğin, mesajların için. Evet efendim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Sabahımıza güzel şarkılarla başladık. Bütün duyguları yavaş yavaş yaşıyoruz. Dolar isyanı geldi efendim. Bir şarkının, bir kelimesinin açıklaması geldi. Ama bugünkü sorum istemrem arada kaynasın. Bugün şöyle bir soru sordum. Hayatınızda şu yaşınıza kadar ben iyi ki bunu yaptım diye dığınız ne var? Bırak sana doyayım da. İyi ki bu yardımı ettim. İyi ki kardeşimle bu işi kurdum. İyi ki bu işe girdim veya bu işten çıktım. İyi ki bu evi aldım ya da bu evi kireyle oturam. Ne var hayatınızda yazın bakalım.

0700-31-31 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ali diyor ki ben hayatta en iyi ki yaptığım dediğim şeylerden biri ben iyi ki arabamı sattım. Bu arada Kızlar Nenesi sıradaki şarkıyı özellikle kızlarına armağan etmiş yine. Ben unuttum diyeyim boynum azla değil ama kızlar bu bir armağan olsun. Kızlar Nenesi der ki çok şükür bir hayalim var idi gerçek oldu. İlk olarak bir spor salonunda antrenör oldum. Öyle mi? Ne güzel başarılar dilerim canım.

0: bahtenmez.
1: Diyor ki ikinci olarak da evliliğimi bitirmek durumunda kaldım.
0: Özlemleri dindirmeye.
1: Evet, sizin ilkiniz ne? Benim birçok iyi kim var ama bir tanesi çok özel. İyi ki eşimi buldum. İyi ki hayatımı onunla sürdürme fırsatını buldum. En büyük iyi kim.
0: Durursun ben burada. Saçların vardı bak bu genç yaşında.
1: İkinci en büyük iyi ki yapmışam, iyi ki yapıram dediğim şey hayatım boyunca tereddüt etmeme. Bu en büyük özelliğimdi. İyi ki hayatım hiç tereddüt aşamasında olmuyor. Bana göre çok büyük bir şeydi.

0: Evet, bir telefon bağlantımız var. Evet. Alalım. Alo.
1: Telefon bağlantımız var. Alo.
0: Alo. Alo, günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Günaydın abla.
1: Alo, günaydın.
0: Başım gözüm üzerine gelip sen. Sağ olasın. Sen necesin?
2: Abla, sağ olasın. Abla bir güzel sağlık sıra, böyle güzel.
0: Baştan gözlerine. Nereden telefonu etsem bana?
2: Tuzda, Tuz Kurmaz'dan.
0: Başım gözüm üzerine, adın adı?
2: Ali.
0: Baştan gözlerine Ali.
2: Seyit Ali.
0: Seyit Ali, hoş gelip sen. Kimin manisin sen Seyit Ali?
1: Hoş geldin sen. Kimin manisin sen
2: Seyit Ali? İbrahim Dalsay.
0: Baştan gözlerine hemen hazır edirəm. Başım gözüm üzerine. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bir imparator isteğimiz var. Sorulara, soruma pardon, cevap geliyor. Gülcan demiş ki iyi ki Turan'a evet dedim. Çocuklarımın babası oldu. İş gelir gider ama hayat arkadaşın kalıcı inşallah demiş. Kesinlikle katılıyorum. Allah ayırmasın, mutluluğunuzu bozmasın efendim. Allah herkesin yüzünde tebessümü eksik etmesin. Aslında bazen bir şeyleri kaybedince anlıyoruz. Ne kadar basit şeyler var günümüzü güzel eden, günümüzü güzelleştiren. Biz bazen hiç fark etmiyoruz. Güne sağlıklı uyanmak mesela. En basitini diyeyim size, bu yaşlardayken yapabileceğimiz ağır işler var. Örneğin bir şey, ne bileyim, çok basit bir şey diyorum kendi adıma. Temizlik yaparken hani zorlanmıyorum, kimseye ihtiyaç duymuyorum. Ama ilerleyen yıllarda evlatlarıma mutlaka ihtiyaç duyacağım. Bu çok normal bir şey, bütün dünyada olan bir şey. Ama hani anın tadını çıkarmıyoruz sanki. Yaptığımız o basit şeyler sanki çok normalmiş gibi. Halbuki hepsi bir şükür sebebi. Unuttuğumuz tek şey sanırım.

Şimdi bizlere Duz Hurmatı'dan telefon eden arkadaşımızı daha fazla bekletmeyeyim. Hemen güzel bir mani hazır ettim. İbrahim tatlı sesten bir mani istedi. Ben de kırmak istemiyorum özü. Dedi güzel bir manisi olsun. Başım gözüm üzerine. İnşallah gölüve göre olur.

Bu da geçer değil mi? Hep geçmedi mi? Farkında olmadık ama hepsi geçti. Elbet bu da geçer. Hayat her zaman gülmeye, mutlu olmaya değer. Ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin. Bazen size böyle dediğimde sanki benim derdim yokmuş gibi dursa da. Şimdi bir sunucunun yapması gereken duygularını asla ifade etmemelidir. Televizyonda veya radyoda olduğunda. Dünyaları verseler kâr etmez. Mesleğimizin en zor yanından biri. Havasından suyu. Sesini kontrol etmelidir sözlerini. Yarim var gül renginde. Dünya. Ama ben size söylüyorum, emin olun. Her şey gelip geçti. Elbet bu da geçer. Şu anda bir sıkıntınız varsa mutlaka geçecektir, emin olun. Bir sınavdır deyip kendinizi teselli edin mutlaka.

Evet efendim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonlar Ruzu Belkiram, bugün haftanın son iş günü. Saat şu anda 9.50'de. 10'a 10 istir yani. Vallahi Gülcan, doğradı sen. Dedi ki bu dünyada tek sıkıntım anne babamdan ayrı olmam, yoksa hepsi geçer, tek geçmeyen bu. Kısmet, yazı kısmet. Bu yazılmış, bu da senin sınavın. Öyle düşünmek lazım. Allah kavuştursun onlara seni ya Rabbi.

Evet efendim, bugünkü sorumuz neydi? Bugünkü sorumuz şöyleydi. Dedim ki hayatımızda iyi ki yaptım dediğimiz ne var? Mesela iyi ki uşağımı bu mektebe, yani bu mektepte olmasını sağladım. İyi ki bu mektebe koydum özünü. Mesela yen uşağım için çok işledim, iyi bir yere yetişsin, çok emek verdim. İyi ki yaptım dediğimiz ne var? Yen işledim, annemle babama baktım, onların ameliyat parasını verdim. İyi ki yaptım. Ben bunu iyi ki yaptım dediğimiz ne var? Ali dedi ki iyi ki arabamı sattım. Kızar annesi dedi iyi ki spor antrenörü oldum. Gülcan dedi ki iyi ki eşimi seçtim. Peki sizinki nerede? Sizin cevabınız nerede? 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz efendim. Şöyle bir hava durumuna göz atalım. Bu kadar güzel sohbet ettik ki konular kaldı. Ne olacak böyle? Hemen konularımıza dönelim. Başkent Bağdat bulutlu ve 29 derece. Kerkük çoğunlukla güneşli ve 29 derece. Erbil güneşli ve 27 derece. Musul güneşli ve 26 derece. Basra parçalı bulutlu ve 35 derece. Selahattin vilayeti çoğunlukla güneşli ve 30 derece. Telafer güneşli ve 34 derece.

Yahya Ahmet siz de şu anda eğer hala takip ediyorsanız sizin ikinizle yazın bakalım. Şimdi ben de bu arada ilginç bilgileri paylaşmaya devam edeyim. Şimdi dikkat edip siz yeni bebeği olan bir anne evladının çok küçük bir sesine bile hemen uyanar. Çoğumuz belki hissetmeyiz. Ama anne hemen harekete geçer. Şimdi yeni bir bebeği olmuş bir hanımefendinin beyninde bir duygu merkezi var ve beyin alarmı, Türkçesi beyin alarmı oluyor, daha aktif çalışıyormuş. Yani bebeğin seslerine uyanık kalmasını sağlıyormuş. Yaşamak ne kadar güzel değil mi? Yaşamak ne güzel. Çok dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istedim. Yani beynimizde beyin alarmı denilen bir bölüm var ve yeni anne olmuş. Hani çiçeği burnunda annelerde daha aktifmiş o bölüm. Allah'ın ne güzel işi var ya.

Bugün elbette ki burçlarımız var. Ama telefon arzusu belki RAM 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle biraz sabahtan duygusallaştık. Şöyle bir üzerimizden duygusal modu atalım efendim. Kimse kızmasın ama. Hadi biraz tebessüm. Şimdi bazı insanlar vardır, sabah bakarsın mutludur. Ne oldu? İşte sabah kalktın ama çok mutlu. Ya da küçük bir şeye hemen mutlu olurlar. İşte o insanlar çok şanslı. Ama şimdi gelelim efendim bakalım doğada en mutlu kim varmış? Şimdi bir araştırma yapılıyor ve bu araştırma sonunda kuvaka isimli bir canlı, nasıl anlatsam, kısa kuyruklu bir kanguruya benziyor aslında. Dünyanın en mutlu hayvanıymış. Böyle 50 santimetre boyunda, 2-3 kilo ağırlığında ot yiyen bir canlıymış. Sabahları örneğin uzmanlar diyor ki ağacın gölgesinde dinlenirken mutlu. Geceleri karnı doymuşsa mutlu. Sürekli mutlu. Bir de yüzünü görseniz düşünün şöyle hep gülümseyen bir yüz. Çok hoşuma gitti bu bilgi. Hemen paylaşmak istedim.

0: çift. Bir de şimdi canlılarla ilgili başka bir size bilgi vereceğim. Şimdi baykuşların hiç bağdaş kurup oturabildiklerini biliyor muydunuz? Nasıl biz bela oturanda ayak ayak üstüne atıp oturur. Bu şekilde oturabiliyormuş baykuşlar. Bir de çok karizmatik hayvanlar. Böyle oturunca çok tuhaf duruyor, biliyor musunuz? Yani bağdaş kurma, insansı bir oturma eyleminde bulunuyorlar. Uzmanlar çok merak etmiş bu konuyu. Böyle ara sıra ilginç bilgileri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Gördükçe böyle kaydediyorum, hemen birlikte paylaşalım diyorum. Değişik gelsin, yüzümüzde tebessüm oluştursun ya. Bir telefon bağlantımız var, alalım. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm esselam Yusuf Babas, hoş geldin sen.
1: Hoş gördük, sabahınız hayırlı olsun.
0: Sen de hayırlı sabah olsun ya Rabbi, necesin?
1: Allah razı olsun. Günün konusu çok güzel.
0: Aa, begendir ne mutlu mene.
1: Çok güzel.
0: O zaman ben de senden sorum.
1: Ben deyim sana.
0: Tamam.
1: 1990'lar senesini yaşayıp babanın hatı için iyi açıp.
0: Hı hı.
1: 2000'ler önce yok.
0: Evet.
1: Çünkü 90'lar şeyi 90'dan böyle 98'e kadar milletin çok zor geçti.
0: Hı
1: hı. Bir tercihler zamanıydı.
0: Hı hı.
1: O 90'lar şey olan babaneler için iyi açıp.
0: Hı
1: hı. He. Çünkü çok zor, çok zor günler gördüm.
0: Çok zoruydu. Doğrudur sen, doğrudur sen.
1: Çok zoruydu.
0: Doğrudur sen.
1: Bir tane geldi. İşlerdik, yatırardık, paranı vermezdik babaya. Derdik şeyinden, şahsiyatından düşmesin baba oğlana el açırı. Meneye üstlükten verirdiler, babaya verdi.
0: Ya ne güzel, ne güzel bir düşünme ağıymış.
1: Yani bunu çok gördük, çok da yaşadık.
0: Ne güzel dedi ya. Ağzı olsun sağlık Yusuf babası.
1: Allah razı olsun. Bunu konu şey olandan ben çok müteessir oldum.
0: Sağ olasan gözüm gözüm üzerine. Vallahi gözüm telefonu beni mutlu etti. Bir de bazen soru sordum bir kere dedi sorular bu dergi çok dikkate aldım o hakikati. Beğendiysem ne mutlu bana.
1: Her şeyde çok hoş.
0: Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Başım yok, gözüm üzerine.
1: Zara'nın da manisi ışıklar altında onu şey etti, o bizim için daha memnun oldum.
0: Başım gözüm üzerine. Emredesen. Ben Zara'dan vermişydim. Aynı manini bir gır kimseden verdim.
1: İyi yallah, sen bilirsin.
0: Tamam. Allah'a emanet ol. Sağ olasın Yusuf babası.
1: Allah'a
0: emanet ol. Sağ olun. Evet efendim, Yusuf babası ne güzel özetledi. Anan Zara'nı verendim dedim. Aa, Yusuf babası Zara sever.

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından Yusuf Babas'ın isteği üzerine Benim Hayatım şarkısını sizlere vereceğim. Zarya'dan istedi. Zarya'dan bir şarkı vermiş idim. Edebilmem ikinci defa veririm. Ama ben çok güçlü bir sesten bu manini sizlere eşittireceğim. İnşallah gövlüne göre olur. Bu arada Yusuf Babas ne güzel dedi, dedi eskiden, bak bu çok önemli bir şeydi. Dedi ki çocuklar oğlan işiyende babaya vermezdi o paranı. Babanın gövlü kırılmasın demezsin, uşağa el açmışam, diri neneye vereriydi. Ne kadar ince bir düşünce değil mi? Bazen bazı ince düşünceler hayatımıza çok önem katır gerçekten. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Bilmez.

Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Telefonlarınızı hala beklerim efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir şarkı isteğimiz var. Hem onu verelim hem de mesajı okuyalım. Ferdi Kerkükülü, günaydın. Bu şarkıyı size ve tüm Kerkük'e armağan ediyorum. Müslüm Baba'dan istediği şarkı. Yıllar utansın seve seve. Hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım Şadan da iyiydi. Uşaklar da iyiydi. Salam el özlerine çok. Başım gözüm üzerine.

Evet efendim, Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısını dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bir Ahmet Duzumani ise eşdeğim bir yerde. Haber sağlığın yarıma.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum. WhatsApp'tan tekrar edeyim numaramızı: 0770 131 34 61.

sizden zamanı vaxt o kadar güzel geçirir ki. İndi saate baktım. Az önce ben size sanki demedim. 10'a 10 istiri. İndi de 10'a 10 getiri. Vaxt sizden çok güzel geçirir. İyi ki varsınız. Bugünkü sorumuzu tekrar edeyim. Bugün dedik ki, hayatta bunu iyi ki yapmışam dediğimiz ne var? İyi ki bu işe girdim ya da bu işten çıktım. İyi ki bu insanla arkadaşlık kurdum ya da kurmadım. İyi ki uşağım için, geleceği için uğraştım. İyi ki nene babam için bunu edebildiğim, ettim dediğiniz ne var? Sizin iyi ki nedir?

Bir mani daha hazır ettim Ercan Şahab'ın sesinden. Çok sevilen manilerden bir tanesi de. Ben de çok severim. Ne zamanım oldu ne ben sanıp. Güzel bir manidi. İndi bakalım burçlarda bugün ne var? Bugün burçların rengi var. En çok hangi rengi sevir burçlar? Bakalım kimin doğrudur? Ha bir de özüden barabar hangi kokunu sever burçlar? Koç burcundan başlayalım. Dedi ki Koç burcu darçın kokusunu çok sever. Renk en sevdiği renk de maronidir. Doğrudur.

Ercan Şahap'tan biri mani çalmış iken belki Yusuf Bey bize eşidir. Yusuf Ağa Fransa'dan. Kendisine de armağan olsun. Genelde Ercan Şahap manisi ister bizden.

için sanki. Kızlar nenesidir edirimen hamil burcuyam, yani koç burcuymuş. Ben de sana sorum, doğrudur, en ki sevdiği koku darçın kokusu, en ki sevdiği renk maroniydi. Bu aşk böyle sürdü, biz de alıştı. Geçelim boğa burcuna. Diri boğa burcunun en ki sevdiği koku vanilya kokusudur. En ki sevdiği renk açık askeri yeşildi.

İkizler Burcu'na geçerim. İkizler Burcu'nun en sevdiği koku taze nane kokusuymuş. Nane kokusunu çok severmiş İkizler Burcu. Renk olarak da diri sarı. Ya nece anlatsam size. Hani bebek sarısı var ya, çok açık sarı eka. Sağuktu biraz. Aslında tereyağı sarısı olarak geçiyor da. Türkmence bilmirem tam ne renkti o. Ne renk değil özellikle.

Gülcan dedi ki evet eşimin burcu Koç'tu. Renk olarak doğrudu. Bas koku konusunu sormam lazımdı. Bilmiyorum henüz. Ama dedi ben boğa burcuyum. Boğa burcu doğruydu. Yani en sevdiği koku vanilya, ada çayı yeşil. Yani açık askeri yeşil sevsen. Güzelmiş. Yengeç burcuna geçerin. Yani saratan burcu. Diri en sevdiği koku Hindistan cevizi kokusudur. En sevdiği renk silver, gümüş rengi çok severdir.

Evet efendim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Programımızın son bela yarım saat 40 dakikasındayız. Telefonlarımızı beklerim. Güzel konular konuştuk. İlginç bilgiler, hava durumu, günün sorusu, konusu konuşuldu. Güzel mesajlarımız geldi. Telefonlarımız el yüzü rengimize sağlık. İndide efendim, burçlar hangi kokunu sever ve hangi rengi sever? Konumuz bugün buydu. Aslan Burcu, Alasat. Murat senin burcun. Tam istedim diyeyim, aa Murat'ın burcu altın rengi severmiş. Sen mesaj attı Gölü çok belki de, o zaman aklıma gelse hemen mesaj atar. Diri aslan burcunun en sevdiği koku bal kokusudu. En sevdiği renk de altın rengiydi. Doğru mu? Hoş geldin Murat Gedika. Günaydın Merve Hanım, nasılsın? İyi yayınlar. Ben iyiyim. Sen nasılsın Murat?

Şimdi kızların enerjisidir ki bana hayat yolculuğu programının numarasını istir. Aynı numarayla bütün programlara telefon edebilirsiniz. Ama özelden de istirsen, yok yazıpsan ben amacının numarası. Aynı bana mesaj attığı numaradan telefon edebilirsen programı vakti kızların enerjisi. Eğer de numarasını istirsem kendisine danışarım, izin verse sana yollarım.

Şimdi Murat der ki, iyiyim ama ben gümüş rengi severim, altın rengini sevmem. Vallahi ben de burçların yalancısıyım Murat. Ama öğrenirik. Bakalım, ben öz burcuma yetişendem doğrudu. Hala bakmamışam burcuma. Sizi bile beraber, sizi burçlarınızla beraber ilerlerim. Şimdi Başak Burcu'na geçelim. Diri ki Başak Burcu'nun en sevdiği koku kurabiye kokusudur. Ya da böyle şirinlik olur ya evdedir. En sevdiği kokudu. Renk zeytun yeşili sever. Diri en sevdiği renkti.

Başım gözümüz Erne, ne demek? İstediğiniz sorun arkadaşlar sorabilirsiniz. Özellikle programlarla ilgili elimizden geldiği kadarıyla size cevap vermeye çalışarız inşallah. Terazi burcuna geçerim. Dedi ki terazi burcunun en sevdiği renk pembe. Ama bebek pembesi, o açık pembe. Dedi en sevdiği koku gül kokusudur.

Evet efendim, Akrep Burcu'na geçelim. Bugün konumuz şöyleydi. Burçların en sevdiği kokular ve en sevdiği renkler. Deyir ki, Akrep Burcu'nun sevdiği, en sevdiği koku çikolata kokusudur. En sevdiği renk erik moru. Şu erikler var hani. Böyle maroniden mor ara yeride. Deyir en sevdiği renk odu. Bilmirəm ne kadar doğru, yazın bakalım. Kiminki tamam çıktı.

Yay burcuna geçelim efendim. Yay burcunun en sevdiği koku Antep fıstığı kokusuymuş. Diri en sevdiği renk de lavanta rengiydi. Böyle liladan biraz toh, yani açık morla toh moh, mor ara yerde. Menekşe moru hatta, çok güzel bir renkti. Şimdi bakalım kim kaldı? Oğlak burcu. Oğlak burcunun en sevdiği koku kahve kokusuymuş. Bir en sevdiği renk de yine kahverengiydi. Ben öz burcuma geçeyim. Diri kovanın en sevdiği renk elektrik mavisiydi. Karboni diyarık biz. Diri en sevdiği koku da karpuzdu. Yaz günü gerçekten çok karpuz kokusunu çok çok severim. Renk de o karboni renk mutlaka hazdaran bir takım bir şeyim olsun. Çok bana şans getirdiğine inanmam. Öyle iyi hissederim. Son olarak da balık burcu. Balık burcunun en sevdiği koku yasemin kokusuymuş. Diri en sevdiği renk açık deniz mavisi. Açık okyanus mavisi. Kiminki doğru çıktı. Bu arada kokulardan bahsetmiş iken arkadaşlar, şu dönemde en sevdiğim koku bilirsiniz nerede? Yengi defter kitap kokusu. Kimler benim gibi de.

Şimdi efendim bugünkü sorumuzu tekrar edelim. İyi ki yapmışım, bunu iyi ki yapmışım dediğimiz ne var? Mesela iyi ki bu telefonu aldım ya, iyi ki bu arabayı aldım veya sattım dediğimiz ne var efendim?

Murat diyor ki iyi ki bu programa katıldım. Aa, çok teşekkür ederim Murat. Bu ne güzel bir cevabıydı. İyi ki benim de sizler gibi kıymetli dinleyicilerim oldu. İyi ki böyle insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bir ailede olduğumuzu fark ettim ve çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.

Evet efendim, Perşembe günündeyiz. Tarihler 8 Ekim'i gösteriyor. Saatler 10.27'yi gösteriyor. Merve ile Günaydın programındasınız şu anda. 90.1 frekansında Türkmen FM'desiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Programın başında ne diyelim? Dedim ilk haftayı atlattık. Okula gidenler için söylüyorum. Bir tatlı heyecan vardı. Şimdi istedim uzun aniler var ise yazın efendim. Gitmeden önce verim özlerini seve seve. Başım gözüm üzerine.

Evet, güzel bir şarkı var sırada. Murat Gerika istediği Neşe Karaböcek'ten İnşallah Maşallah Lütfen. Seve seve hemen hazırladım. Bu arada efendim, cumartesi saatler 9'u gösterirken ben yine sizlere günaydın diyeceğim. Şimdi bugün dolar kurundan biraz bahsettik ama dedik ki işin uzmanına soralım. Kendimiz yorumlayalım, okey, bir yere kadar hani. Ama işin uzmanından soralım. Bir uzman bağlamayı düşünüyorum. Bir böyle ekonomiyle ilgilen birini bağlayacağım mutlaka. Cumartesi böyle yoğun bir bağlantı olacak galiba. Çünkü birkaç telefon bağlantısı da var. Sürpriz kalsın. Cumartesi mutlaka dinleyin ve izleyin diyelim. Neşe Karaböcek.

Evet efendim, güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bir Neşe Karaböcek şarkısı dinlemiş olduk. Şimdi şöyle bir hangi şarkıyı ben yayınlasam sizler için diye düşünüyorum. Şu şarkıyı bir verelim efendim, birlikte programımıza devam edelim.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi güzel bir şarkı hazırladım sizler için.
1: Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aradım.
0: Şöyle gelen mesajlara bir göz atayım. Murat video göndermiş. İzin varsa onu kendi sosyal medyamda paylaşırım. Emeğine sağlık.

0: Bir telefon bağlantımız var, alalım. Alo.
1: Alo, günaydınlar.
0: Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Buradan saygı selamı bütün izleyenlere bize.
0: Sağ olun, hoş geldiniz. Bir de baştan göz üzerine, nereden telefon edin siz bize?
1: Vallahi şu an müsteşfa Cumhuriyet bölgünde hem araba kullanırım.
0: Hı hı.
1: Herhalde tanıdım Murat Hamamcı.
0: Elbette tanıdım ama sürekli evet, siz farklı yerlerde haz edirem her kere sorum. Baştan göz üzerine. Hoş geldiniz.
1: Başınızda olsun. Bugün bir farklı bir şey isteyeceğim.
0: Hay inşallah. Hay. Baştan göz üzerine. Emredersiniz.
1: Bugün zalmam etmez. Sağ ol. Sanatçı Özgün Sabah'tan.
0: Evet.
1: Beni unutma şarkısı bir hatıram var üzerinde. 92 senesinde. Onun için sağ ol, çok sevindim.
0: Seve seve. Bugün bir soru sordum Murat Bey. Dedim ki hayatta iyi ki bunu etmişim dediğiniz ne var? Ben haz edirem bu soruyu size sorum. Size neyiniz var ki diyersiz iyi ki bunu yapmışım, iyi ki olup da dediğiniz?
1: İyi ki bunu yapmışım. Benim en iyi istediğim bir şey benim rahmetli annemin ömrü yolladığım gövründe kalmadı. Ömrüden döndü yarısı getirdi Allah rahmet.
0: Allah affetsin ne güzel gövründe koymayayım siz ne güzel. Allah rahmet eylesin efendim.
1: Tüm anılar Allah rahmet eylesin inşallah.
0: Amin amin. Hayattakilere de uzun ömürler. Size de uzun evet. Sağlıklı ömürler, mutlu ömürler dilerim efendim. Bu güzel telefonunuz amin, beni mutlu etti.
1: En yayılır dilerim size.
0: Baştan gözlerine. Emredersiniz. Hemen hazır ettim. İndi eşi derim.
1: Tamam,
0: hoşçakalın.
1: O zaman radyonun tersini o zaman veririm.
0: Tamam tamam tamam baştan gözlerine hoşçakalın efendim
1: hoşçakalın
0: hoşçakalın Murat Bey her zaman bize dedi ki sizi arabaya genelde bindiğim esnadan hemen radyonu açıram sizi dinlerim bir de her zaman bir ricası var dedi ki şarkını sonuna kadar verirseniz sevinirim hiç kırar mıyız seve seve gözüm başım üzerine yeter ki siz isteyin. Beni Unutma şarkısı şöyle bir kaliteli versiyonu tapım hatta eşi de bilağın ne yapalım bir saniye. Evet şimdi dinleyelim efendim Murat Hamamcı'nın isteği üzerine Coşkun Sabah'tan Beni Unutma şarkısı şu anda sizlerle.

Beni Unutma güzel bir şarkıydı efendim. Birlikte dinlemiş olduk. Şimdi yine güzel şarkılar hazırladım elbette. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ama bir özel şarkı var. Çok sevdiğim bir şarkı. Bazı şarkıları hani böyle sevdiklerinizle söylersiniz ya. Ben de öyle bir şarkı vereceğim şimdi. Bu şarkıyı benim kızım şu anda beni dinliyormuş. Annesinin prensesi. Sibel Su. Hep beraber söylediğimiz bir şarkı. Şimdi radyoda ilk defa onun için vereceğim.

Evet efendim, bugün izninizle böyle güzel bir anı olsun istedim kızımla. Hemen video çekmiş babasıyla. Evet, güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü biraz daha devam edersek duygusal anlar yaşayacağız. Şimdi programlarımızın devamlı arkadaşlarından Nina Terzioğlu gelmiş. Diyor ki günaydın güzellik, hoş geldin. Pınar Dilşeker'den nar tanesini rica etsem seve seve.

tanesi. Nina, umarım iyisindir. Çok tatlı geldi ya. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. O kadar güzel şarkılar, türküler sayenizde dinledim ki. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bugün de beni yalnız bırakmadınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Cumartesi günü büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bu güzel şarkıyı benden sizlere armağan olarak kabul edin efendim. Siz de bir tanesiniz benim için. Gönlümde yeriniz çok ayrı. Telefonlarınız, mesajlarınız, ilginiz, görüş, düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Arif Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Nazar Hamidi'ye hükümetin ekonomik reform temelli programını uygulamayı sürdüreceğini vurguladı. Irak Merkez Bankası dolar kurunun 1520 dinara yükseltilmesinin ekonomik tedbir amacıyla alınmış bir reform kararı olduğunu açıkladı. Irak Ticaret Bankası dinarı desteklemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla dolar likiditesi sağlamaya başladı. Petrol Bakanlığı ihracatı artırma ve ham petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulma talimatı verdikleri hava yolları Eylül ayında 1585 sefer düzenleyerek 271 binden fazla yolcu taşıdı. Dürüstlük Komisyonu Kerbela Elektrik Dairesi'nde rüşvet ve şantaj suçlamalarıyla 3 çalışanı suçüstü yakaladığını açıkladı. Güvenlik kaynağı Meysan'ın Mecirel Kabir ilçesi belediyesi hukuk dairesi müdürünün gözaltına alındığını bildirdi. Kerkük'ün Havice ilçesindeki son saldırının ardından DAEŞ'in uyuyan hücrelerinin yeniden harekete geçebileceği uyarısı yapıldı. Selahattin Trafik Müdürlüğü'nde 2 milyardan fazla dinarın zimmete geçirildiği ve 56 bin makbuzda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yemen ordusu çeşitli cephelerde Husilerin mevzi ve hareketlerine karşı 2103 operasyon düzenlediğini, 1860 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu, Katar'ın kuzeyinde bir petrol tankerinin çok sayıda mermiyle vurulduğunu açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel hükümetlerin akaryakıt fiyatlarını kontrol altına alma çabaları kapsamında 100 milyon varil petrolü rezervlerden piyasaya sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Amerika'nın önerilerine vereceği yanıtı arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran devrim muhafızlarından bir generalin Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki iddiasını yalanladı. Ukrayna'da düzenlenen Rus saldırılarında 5'i çocuk en az 28 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
5: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد لرئيس الجمهورية نزار محمد عميدي مضي الحكومة في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي. البنك المركزي العراقي يوضح أن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1520 دينار جاء كإجراء إصلاحي للتحويط الاقتصادي. المصرف العراقي للتجارة يباشر ضخ السيولة بالدولار لدعم الدينار واستقرار السوق. وزارة النفط توجه بتعظيم الصادرات وإيجاد بدائل لتصدير الخام وسط التحديات واضطرابات طرق الشحن. الخطوط الجوية العراقية تنفذ 1585 رحلة وتنقل أكثر من 271 ألف مسافر خلال أيلول. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن الإحاطة بثلاثة موظفين في دائرة كهرباء كربلاء متلبسين بتهم الرشوة والابتزاز. مصدر أمني يفيد باعتقال مدير الدائرة القانونية في بلدية قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان. تحذيرات من عودة نشاط الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي بعد الهجوم الأخير في الحويجة بمحافظة كركوك. الكشف عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار والتلاعب ب 56,000 وصل في مرور صلاح الدين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 2,103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات، أسفرت عن تحييد 1,860 من عناصر الجماعة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بعدة مقذوفات شمال قطر. وكالة الطاقة الدولية تسرع ضخ 100 مليون برميل نفط من الاحتياطي في مسعى عاجل من الحكومات العالمية لكبح جماح أسعار الوقود. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران ستنقل ردها على المقترحات الأمريكية عبر وسطاء. القيادة المركزية الأمريكية تنفي ادعاء جنرال في الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز. مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال في موجة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا خلال الليل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
6: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Ben yıldız sayarken sen rahat yap dur. En ucuz paraya aşkını sat dur. Aşkı sevdanı da gözden çıkar dur. Yaşım 14 iken zülfüm ağart dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Aklımı aluda oyuncak et dur.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

وينسحر دنيا.

Merhabalar sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu güzel gününüzde inşallah Yüce Allah'ın izniyle güzel bir şekilde sevdiklerinizi ailenizle geçireceksiniz.

Evet arkadaşlar, bu güzel günde de güzel nostal şarkılarımızı dinleyeceğiz hep birlikte ve bu güzel şarkılar size için gelsin. Ve şimdi güzel şarkımızı dinleyelim. Gökmen'in sesinden olacak Lafım Olur adlı güzel şarkımızı dinleyelim. 1992 senesinde seslendirilmiş ve bu güzel şarkımıza sizleri baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel şarkımızı, ilk şarkımızı Gökben'in sesinden dinledik. Lafım olur dedik sevgili arkadaşlar ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Ve bize dinleyen herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Özellikle de bize dinleyen bütün hanımlarımıza da hayırlı günler diliyoruz. Ve şimdi de Pınar Dilşeker'in sesinden Şinan Ay adlı şarkımızı dinliyoruz ve bu şarkıda 1995 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızda hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar.

Ve bu güzel muhteşem şarkımızı Pınar Dilşeker'in sesinden dinledik. Kötüler almış gidiyor, iyiler yormasın kendini boşa dedi. Gerçekten de bu zamanda öyle oldu. Tabii ki de bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de dilerseniz Berkay Okun sesinden Aşk Melekleri adlı güzel şarkımızı dinleyelim. Ve bu şarkıda 2014 senesinde seslendirilmiş ve Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor.

aşk için ölmeli, o zaman aşk dedik sevgili müzik sevenler ve şimdi Gece Yolcularının Sesinden Yaban Gül adlı şarkımızı dinliyoruz ve bu şarkıyı da 2004 senesinde seslendirmiş bu güzel grup. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da dinleyelim. Yaban Gül adlı şarkımız sizlerle.

Sevdayı bitirmez ölüm dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı hep birlikte dinledik sevgili dostlarımız. Ve sizler olan birlikteliğimiz devam ediyor Nostalji Kuşağı programımızdan. Şu an bize Sürüşen'deyken dinleyen sevgili sürücü arkadaşlarımız bir gün olsun Allah'ın izniyle diyelim. Ve yurt dışında da bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize de sonsuz sevgi saygımızı iletiyor. Ve şimdi Burhan Çıçan'ın sesinden Hasret Öldürdü Beni adlı şarkıyı seslendiriyor 1993 senesinde. Dilerseniz güzel şarkımızı Burhan Çiçek'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

Hasreti, hasret öldürür beni dedik sevgili arkadaşlar. Burhan Çiçek'in sesinden bu güzel duygusal şarkımızı dinledik. Ve şimdi de pardon, Mustafa Güngece sizler için Seviyorum şarkısını seslendiriyor. Ve bu şarkıda 25 Eylül 2007 senesinde seslendirilmiş ve gidelim güzel şarkımızı dinleyelim.

Seviyorum dedik sevgili arkadaşlar ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de Mustafa Kurt'un sesinden Yalnızım adlı şarkımızı dinliyoruz. 1985 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı sizlerle.

Yalnız geldim, yalnız gidesim var dedik. Bu güzel şarkımızı Mustafa Kurt'un sesinden dinledik. 1985 senesinde seslendirmiş ve şimdi Nihat Doğan'ın sesinden Kara Gözlüm adlı şarkımızı dinliyoruz. 2004 senesinde bu şarkı sevgili müziksevenlerle buluşmuş ve dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

kara gözlüm, melek yüzlüm dedi Nihat Doğan sizi için bu güzel duygusal şarkımızı dinledik. Ve şimdi de Meral Sezgin sizi için gidiyorum diyecek. Ve bu şarkıda 28 Kasım 2014 senesinde seslendirmiş ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

gidiyorum. Acıları yüreğimde bir meçhule gidiyorum dedik ve şimdi de Mercan Elvin sesinden Ayrılığın Yükü Ağır adlı şarkısını dinliyoruz. 12 Kasım 2007 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Evet müzik severlerimiz ve bize Aylan Süren'in de sonuna geldik ve son şarkımız Ceylan, Özlem Ceylan'ın sesinden olacak. Bitmesin adlı şarkımız 2014 senesinde seslendirilmiş ve hoşça kalın diyoruz sevgili arkadaşlar. Yarın cuma tatil gününüzü en güzel şekilde sevdiklerinizi ailenize geçirmeniz dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle. Bağdat frekansımız 89.9.

Türkmenlerin Wayrak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Dünya ile Seyir programı başladı. Buradan herkese mutlu vakitler, mutlu günler, sevgili dinleyenler, bütün Türkmen FM dinleyicilerine buradan diğer herkese hayırlı akşamlar.

0: Ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda bir gün sunmakta ben Dünya Bulut. Yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler. Umarım güzel bir vakit geçirdik sizlerden bu güzel akşamda. Değerli dinleyenler, vaktiniz hayırlı olsun, akşamınız hayırlı olsun bütün takipçilerimize. Ve eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere katılabilirsiniz. Bizleri canlı canlı arayabilirsiniz. Şu anda biz canlı yayındayız. Sevgili dinleyenler, buradan herkese tekrardan herkese hayırlı akşamlar. Ve tabii ki de numaramızı sizlere tekrardan hatırlatalım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bu numara üzerine aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bakalım bir gün kimler katıl programımıza. Bir gün günlerden neydi? Bir gün günlerden Perşembe'di. Hafta sonu 8 Ekim. Ve umarım güzel bir hafta sonu geçirdi. Siz sevdiklerimizden, ailemizden beraber değerli dinleyenler. Ve programımız başladı tabii ki de güzel bir şekilde sizlerden devam edelim. Ve bir telefon bağlantımız vardı. Hemen Allah'ın diyeğin. Alo. Maalesef hattan düştü arkadaşımız. Umarım bir de katılı programımızda sevgili dinleyenler. Numaramız tekrar sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi de gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Sizlerden hep birlikte beraber ama şarkımızı dinlemeden önce bir bağlantımız var. Hemen yakın. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo. Merhaba. Alo. Ne bula? Ne diyorsun?
0: Sağ olasın. Ben iyiyim. Sen necesin?
1: İyiyim.
0: Sağ ol. Ben iyiyim. Hamdolsun. Sen necesin? İnşallah iyisin.
1: Bana ne var? Kazım. Ben de. Ben yok dedim.
0: Bəli. Ben dünya. Bir gün tabii ki de bir gün günlerden Perşembe'di. Programı ben sunacağım. Sen suyu eşittik. Tabii ki de bizler de iyi olduk. İnşallah sen de iyisin.
1: İnşallah. Ben iyiyim.
0: Allah'a şükür, hamdolsun. İnşallah her Allah, daim sen de iyi olasın. Sağ olasın tabii ki de. Programımızın doğal arkadaşısın.
1: Canım, ben amca. Bundan bir 10 gün evvel dedim. Annenin abla dedi. Bir grubu var.
0: Doğru. Ama yok, her gün saat 3'ten 4'e kadar tabii ki destekler programı devam edir. Bəli. Biraz vaxtdə saat dəyişildi. 3-dən 4-ə davam edir proqramımız.
1: 3-dən 4-ə.
0: Mhm.
1: Mərhəmət.
0: Bəli, təbii ki. İndi 4-dən 5-ə idi bu gün.
1: Mhm. Bir şarkı almaq istəyirəm ya.
0: Təbii ki də, buyurun. Kimin şarkısını istəyirsiniz?
1: Şey, şarkı istəyirəm. Albanın şarkı istəyirəm. Şey, bağlı. Gördüm. Bak, bak, edemem lazım.
0: Armağan ne etsen kime?
1: Önce sana.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Sonra bütün arkadaşlar bana etkilenlerim.
0: Hı hı.
1: Kalkınca av, ne düşündüm?
0: Başka?
1: Ben, Armağan, ama istirak şey bana her şeyi arttım, her şeyi dedim.
0: Tamam, eğer bu şarkını tapsak inşallah sen armağan ederek ama olmasa da Ali Benami güzel şarkısını da oldu inşallah, emredesin.
1: Eğer bu oldu, normal bir ayrı.
0: Oldu oldu, güzel bir şarkısını sen armağan ederek, sağ olasın. Biz teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, tabii ki de açılış şarkımızı Ali Bene'den olacaktı. Ve buradan doğumlu arkadaşımıza teşekkür eder programımıza katıldığı için. Ve o zaman şimdi de Ali Bene'den Gidağın bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

0: Evet, yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler, hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, ve bir telefon bağlantımız vardı. Hemen diye. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhabalar.
1: Rahmetin masakilin düzgün şartlısı.
0: Ben ilk önce adı olarak, adı nerede, haradan katılsam programımıza. İhsan Bey, programımıza hoş geldin.
1: Allah razı olsun. Kudüs gecesinden. Allah razı olsun.
0: Böyle. Necesen inşallah isen?
1: Bütün düşman milletini almadım ya buradan.
0: Başka kimler almadan olsun?
1: Erkin Düzlü şarkısı.
0: Tamam, oldu oldu. İnşallah bir güzel şarkısın sen armağan ederek. Sağ olasın.
1: Allah razı olsun.
0: Memnun, teşekkür ederek. Evet sevgili dinleyenler, programı sizlerle, Dünya ile Seyirler programı canlı canlı sizlerden devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve Ekrem Dutlu'dan bu şarkını da sizlerden dinledik. Arkadaşımızın istek üzerine şimdi de geçelim. Hemen sıradaki mesajımız bakalım kimden gelipti.

Babam arkadaş muzdan gelipti, yazıptı. Selamu aleyküm. Akşamuz hayırlı olsun, necasız, iyisiz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, bizler çok iyi. Umarık sen de çok iyisin. Yazıptı Ahmet Vacit'ten bir güzel Türkmenca şarkısını istirdim. Yani çünkü buradan yazıptı bütün kadromuz armağan olsun. Türkmen FM kadrosunu ve bir de aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıptı. Çok sağ olun, var olun. Ve en güzel Allah sizlerin olsun, saygılarım sizlere. Teşekkür ederim sana Erten arkadaşımız programımıza katıldığı için. Ve o zaman şimdi de gidelim. Ahmet Vacit'ten bu güzel yeni şarkısını Ersin arkadaşımıza armağan olsun bu güzel şarkısı. O zaman sizlerden dinleyelim bu güzel şarkımızı.

Ve Ahmet Vacit'ten bir güzel şarkısını sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler, programımız sizlerle devam ederiz. Tekrar programı değerli dinleyenler ve bu güzel akşamda bakalım kimler daha katıl programımıza. Tabii ki de şu anda biz canlı yayındayız. Sevgili dinleyenler, geçen diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti. Ve sıradaki mesajımız Mustafa'dan gelipti. Yazıptı, merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dilerim sizlere, necəsiz? Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazı bir güzel şarkı istedim sizlerden. Müslüm Gürses'ten olsun eğer mümkünse. Seni Nasıl Özledim adlı şarkısını. Ve bu şarkı ilk önce aileme yetsin, eşime ve bir de anlama, babama armağan olsun. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim seni programımıza katıldığı için. O zaman şimdi de Müslüm Gürses'ten bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim. Herkese diyelim, iyi dinlemeler.

Evet sevgili dinleyenler ve Müslüm Gürses'ten bu güzel şarkısını da sizlerden dinledik. Şimdi de dilerse Özgüdağ'ın bir güzel şarkı Arapça dinleyen. Tabii ki de Türkümanca dinledik. Arkadaşımızın ister güzel aynı zamanda karışık şarkılar da dinledik. Ve şimdi de sırada Heytem Yusuf'tan Gidağ'ın bir güzel şarkısını sizlerden dinleyen. Ve dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, Haytham Yusuf'tan bu güzel şarkısını da sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler, programı sizlerden devam edelim. Hemen geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Hasan'dan gelipti, yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Dünya Hanım, necesin? Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıptı, bir şarkı istedim sizlerden Arapça. Ali Sabur'dan olsun. Davet Ummi adlı şarkısını mümkünse sizlerden bu şarkını rica ederim buradan. İlk önce anlamı aramak anlayabilirim ve bir de bütün takipçilere gelsin, dinleyicilere. Sağ olun, var olun.

Evet sevgili dinleyenler ve Ali Sabır'dan bu güzel Arapça şarkısını da sizlerden dinledik değerli dinleyenler ve programı sizlerden kaldığı yerden canlı canlı devam edelim. Şimdi de gidelim sırada Simge'den bir güzel şarkısını bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Bu güzel akşamda herkese tekrardan hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler tabii Simge'den de bu güzel şarkısını da sizlerden hep birlikte dinledik. Ama ne yazık ki değerli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bir günlük bizden bu kadarydı değerli dinleyenler. Bir gün günlerden neydi bir gün günlerden? Perşembeydi, hafta sonuydu. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdi sevdiklerimizden ailemizden beraber. Bizlerden bu kadar sevgili dinleyenler kendinize her zaman iyi bakın. Hoşça kalın.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Yok anlamadım Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat

desem, yanıldım desem, düştüm desem, kalktım desem, kırıldım desem, tuz buz desem, kalbim desem.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: hazır.
1: Yan yan yanır yanalım. Küllür kalanı, üzünür devamı. Bu devran döner. Bir yanım Latin, bir yanım Müslüman.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama yalnızlığı.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Akşamlar değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Programımız sizlerle başlayacak. Duygusal şarkıları hep beraber dinleyeceğiz. Duygusal anlar diliyoruz. Birinci şarkımızla başlayalım. Mutluluklar diliyoruz sizler için.

Senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim şimdi.

sorsun için için demedin mi sana gönül? Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim şimdi beni.

Değerli az dinleyicilerimiz, bir daha hayırlı akşamlar diliyoruz sizler için ve şimdi de ayrı bir şarkı dinleyeceğiz. Aynı vakitte duygusal olacak değerli dinleyicilerimize diyelim. Hangi şarkı olacak? İnkar etme.

0: Dünya döner sevdikçe. Aşk ciddiye alınmalı. Gönül usta olmalı. Her şey geçer sevdikçe. Her şey geçer.
1: Ve şimdi de kan çiçekleri hep beraber dinleyeceğiz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Hocam ellerinize sağlık. Burada geldiniz adına. Bizim için bebeklerimize bırakacağınız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.